Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap ya.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

merhaba, eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

Lüks deyince sizin aklınıza ne geliyor tam olarak bilmiyorum ama şatafatlı oteller mi yoksa pahalı arabalar mı? First Clark Kirk bu algıyı resmen ters yüz etmiş ve seyahatteki gerçek lüksleri sıralamış. Takip edin bence Instagram'da. Diyor ki gerçek lüks uçağa yetişme stresi yaşamadan havaalanına erkenden gidip o kahveyi huzurla yudumlamaktır. Gerçek lüks o meşhur turistik yerleri binlerce kişiyle değil sabahın ilk ışıklarında sadece kuş sesleriyle keşfetmektir. Bence listenin en vurucu kısmını söylüyorum. Otel kahvaltısına o kalabalık bastırmadan taze ekmek kokuları arasında inmek. İşte asıl zenginlik bu.

0: Kimse görmesin bizi.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

galiba o yüzden ben de çok sevmiyorum seyahat ederken kalabalıklar içerisinde olmayı. Öyle yalnız başına gittiğin yerlerin tadını çıkarmak gerekiyor. O yüzden çok zamanınız yoksa, yani tatil için sadece 2-3 gününüz varsa böyle büyük büyük seyahatler yapmamak gerekiyor. Tek bir yere gidip o yerin keyfini sakince çıkarmak en güzeli. Lüks kavramı yıllar geçtikçe daha da değişiyor ve galiba değişmeye de devam edecek.

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Günaydın diyemeyenler, yastığından zor ayrılanlar, 5 dakika daha diyen o koca yürekli gençler. Valla müjdemi isterim. Aradığınız o bilimsel destek İsviçre'den geldim. İsviçre'de yapılan dev bir araştırma diyor ki okulların daha geç başlaması gerek. Bu bir lüks değil, resmen bir sağlık gerekliliğiymiş. Neden derseniz, çünkü ergenlik döneminde o meşhur biyolojik saat, yani vücudun iç ritmi resmen vites değiştiriyor ve geç saatlere kayıyor. Yani gençler akşamları uykum yok derken aslında naz yapmıyorlar. Henüz zamanı değil diyor vücutları. Evet, yıllar sonra gençleri böyle haklı görmek de çok iyi oldu.

gerçekten çalışınca çabalayınca herkese göre bir alan oluşturulabiliyor. Mesela İsviçre'de bir lisede şahane bir sistem uygulanmış. Öğrenciler sabah isterlerse 7.30'da gidip derse katılıyorlar. Yok ben o saatte uyanamam, hala rüya görmek istiyorum diyenler saat 8.30'daki derse katılıyorlar. Aradaki fark eylem diyenler öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek modüllerle o aradaki eğitim farkı da kapanıyor. Yani resmen eğitimde açık büfe dönemi başlamış. Demek ki neymiş, zorla güzellik hele ki sabahın köründe hiç olmuyormuş yani.

Dunk Dunk. Hepimizi dönüze döküyor ama iyi anlamda. Hani o filmlerde gördüğümüz içinden helikopter çıkan lüks yatlar var ya. İşte Çinli dev JD.com'un kurucusu yeni girişiminde demiş ki bu lüks sadece zenginlerin tek elinde olmamalı. Bu yatlara herkes erişmeli. Çok yakında hepimizin bir yatı olacak. Peki o yatları nereye park edeceğiz? Eğlen bir yatımız olsun da ondan sonra düşünürüz diye olabilirsiniz ama eski bir bilgi var bende bu konuyla ilgili. Gerçekten çok pahalı park yerleri.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Deniz küçüklüğümüz arkamızdan hep bağırırdı ya. Evladım çiğnemeden yutma, boğazında kalacak diye. Meğer o sözün arkasında koskoca bir nöroloji bilimi yatıyormuş. Bundan sonra tabağımızdaki yemeği öyle aceleyle iki çiğneyip yutmak yok. Hem yemeğin tadını çıkarıyoruz hem de geleceğe, hafızamıza yatırım yapıyoruz. Çiğneme sayısını artıralım. Aysel Mira'da meydan okuyalım.

durum gerçekten. Ben olsam ne yapardım? Pınar Deniz'den bahsediyorum. Bir düşünelim, bir anda Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşıyorsunuz ve bölüm başına tam 3 milyon kazanacaksınız. Bu bir dizi projesi. Gerçekten haftalık 3 milyondan bahsediyoruz. Diğer yanda ise dünya sinemasının dahisi, ödül avcısı Nuri Bilge Ceylan'dan gelen bir film teklifi. Peki Pınar Deniz ne yapmış? O 3 milyonu elinin tersiyle şöyle bir kenara itmiş ve para her zaman kazanılır. Ama bir altın palmiye, bir altın ayı her zaman gelmez demiş. İşte sanatçı duruşu, işte biz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bazen oyuncular derler ya, yaşlandık artık rol gelmiyor. Güzelliğim sayesinde bu işi kaptım. Emre Altuğ'dan tam tersi bir açıklama gelmiş. Bazı rolleri öyle çok istedim ki anlatamam ama yakışıklılığım yüzünden o rolleri kaçırdım. Ha, şeye benzemiş bu, çok güzel olduğum için çok dertliyim. Ama haklı olabilir aslında Emre Altuğ. Ya da şöyle bir şey, çok yetenekli olmanın da böyle dezavantajları var. Hem sesiniz çok iyi, hem çok yakışıklısınız. Hangi alanda kariyerinize devam ettirmeye karar veremiyor da olabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir belki. Yani anlayacağınız, yakışıklılık ya da güzellik bazen kapıları açmak yerine o çok istediğiniz karakter rollerinin kapısına kilit vurabilir. Allah başka dert vermesin diyelim ve devam edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Düşünsenize bir restorana gidiyorsunuz, garson geliyor ve diyor ki bugün hangi tereyağı seçkimizi denemek istersiniz? Yayla esintili mi yoksa deniz tozuyla dilimlendirilmiş meşe odunu aromalı mı? Bizim için kahvaltının baş tacı olan o güzelim ya resmen bir statü sembolü haline gelmiş durumda. Yine konuşmuştuk, son dönemlerde tereyağı sarısı da çok popüler. İnsanı mutlu ediyormuş yani, öyle bir şey de okumuştum. Ha, biz burada tükenmiştik falan derken dünya hangi tereyağı daha entelektüel yarışına çoktan girmiş bilim. Neyse, hayat kısa, tereyağı lezzetli. Biz yine o karmaşaya çok girmeden sıcak ekmeğin üzerinde eriyen o mis gibi kokunun tadını hayal edelim.

0: kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Düşünce kör bir karanlık, gözlerin

Çok ilginç şeyler. Eğer göz kuruluğunuz varsa daha fazla gülmeniz gerek. Göz kuruluğu üzerine ortak bir araştırma yapan Çinli ve İngiliz bilim insanları gülmenin göz damlası kadar etkili olduğunu buldu. Kahkaha terapisi ayrıca kişilerin ruh sağlığını da iyileştiriyor biliyorsunuz. Ne kadar gülerseniz sağlığımız için o kadar faydalı. Gülmeye devam. Gülemiyorsak bile gülümsemeye devam etmeliyiz.

99.5 Radio Moni. Radio Moni. 99.5 Radio Moni.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da görüşmek üzere.

0: profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Elleri gider ellerimi hep, canımı yakar beni severek, öyle bir bakar gözlerime.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Arun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.
1: Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım çıracakta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

haftanın salısı başladı. Bu güzel salının tadını çıkartmak üzere de hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle bu güzel salı gününe, aynı zamanda Eylül'ün ilk gününe. Sonbaharı resmen karşılamışken biz hala yazın tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Peki bu güzel salının iki saatini yine hayatın ritmi birlikte paylaşacağız. Ben Raynem Radyo'da önümüzdeki iki saat boyunca hayatın ritmi de gününü eşlik edecek. Siz de bize eşlik etmek için açın radyonu.

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Uzun yıllardır beyin sağlığımızı koruyabilmek için, zihin sağlığımızı koruyabilmek için neler yapmamız gerektiğini bize hep tavsiye ediyorlar. Peki tavsiyelere uyanlar, beyniniz, zihniniz, hafızanız gerçekten sağlıklı mı? Hadi gelin birlikte test edelim. Mesela sindirimde bir sorun olduğunda ya da cildinizde bir problem olduğunda anlamak oldukça kolay. Ama zihinde, yani hafızada bir problem olduğunda bunu daha sonra anlıyoruz. Sadece yaş ilerlediği için değil, daha ziyade hayatı keyifsiz yaşadığınızda, mutsuz yaşadığınızda zihin sağlığınızın daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. İşte bunun için sosyal bir çevrenizin olması önemli. Meditasyon yapmanız, dinlemeniz önemli. Biraz böyle zihni uğurlayacak şekilde bulmacalar çözmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir beceri kazanmak da önemli. Düzenli olarak yeni ve zorlu aktivitelerle meşgul edin zihninizi diyorlar. Peki bakalım, eğer stresi yenmekte zorlanıyorsanız, odaklanmakta güçlük çekiyorsanız, motivasyonunuz düşükse, mesela gün ortasında, gün içinde tükenmesi yaşıyorsanız zihniniz yaşlanmaya başlayabilir, başlamış olabilir diyorlar. Hemen sinirlenmeye başladıysanız, uyku düzeniniz bozulduysa, karar vermekte zorluk çekiyorsanız ve en belirgin özellik sık sık unutkanlık yaşıyorsanız eğer zihin sağlığınız sinyaller vermeye başlamış olabilir. Daha fazla sevgiye, daha fazla ilgiye ihtiyacı var demektir. Unutmayın, önce kendinizi sevmekle başlayın, sonrası zaten gelecek.

0: paşa paşa paşa paşa falan.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün Eylül'ün 1'i. Bugün itibariyle Eylül ayını karşıladık. Resmi şartlar altında sonbaharı da karşıladık ama siz öyle düşünmeyin. Mevsimler böyle biraz daha ileriye kaydığı için Eylül'de de sıcak günler göreceğiz gibi gözüküyor. Meteoroloji öyle söylüyor. Peki sadece sıcak günler görmeyeceğiz. Başımızı kaldırıp gökyüzüne biraz baktığımızda, telefonlardan, tabletlerden başımızı kaldırıp biraz etrafımızı incelediğimizde 2026 Eylül'ünün gökyüzü olaylarını da görebileceğiz. Gelin bakalım neler varmış özellikle gece saatlerinde gökyüzü incelediğimizde. Eylül'ün 6 ve 7'si civarında hilal şeklindeki Ay ile Mars birbirine en yakın konuma gelecekler. Gece yarısından sonra daha ziyade izleyebileceksiniz. 6 ve 7 Eylül'de gece yarısından sonra uyanıksanız eğer gökyüzüne bakın, Mars ve Ay birbirine en yakın konuma olacak. Eylül'ün 8'inde de Ay bu sefer Jüpiter'le yakınlaşacak. 11 Eylül'de yeni Ay gökyüzünde neredeyse hiç ışık olmadığı için yeni Ay olacak. Hiç ışık olmadığı için de gökyüzünü daha güzel inceleyebileceksiniz. Eylül'ün 14'ünde Ay Venüs'le yaklaşacak ve Eylül'ün 18'inde Venüs en parlak dönemine ulaşacak. Güneş battıktan hemen sonra ufka doğru baktığınızda Venüs'ü en parlak şekilde görebileceksiniz Eylül'ün 18'inde. Sonbahar ekinoksu var tabii ki Eylül'ün 23'ünde ve Eylül'ün 26'sında da Dolunay, ama farklı bir Dolunay. Eylül'ün en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Hasat Dolunay'ı gerçekleşecek. Hatırlatmış olayım. Bilenler bilirler zaten. Peki Eylül ayı gökyüzü olaylarına da baktık. Siz de başınızı kaldırıp gökyüzüne bakmayı unutmayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Çok sevdiğimiz eski şarkıların yeni yorumlarını da seviyorum aslında. Günümüz koşullarında böyle 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başına gittiğimizde dinlemekten çok fazla keyif aldığımız şarkılar olduğunu görüyoruz o yıllarda. Dinlemekten o çok keyif aldığınız şarkıları da 2026'da yeniden yorumlamaya devam ediyorlar. Mesela Kınalı Bebek çok sevdiğimiz bir Demet şarkısıydı. Bu sefer 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bugün itibariyle dijital platformlarda yerini almadan önce radyolarla dinleyeceğiz. İzleyicilerle buluşacak. Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında Aynur Aydın Kınalı Bebeği yeniden yorumlayacak. Sözlerinde Şehrazat, müziğinde Uzay Heferi imzası olan Kınalı Bebek bu kez Aynur Aydın yorumuyla paylaşıldı. Henüz bilmeyenlere hatırlatalım. Duymayanlar için radyonuz açık olursa tabii ki dinleyeceğiz. Hayatın ritminde hem en yenileri hem de vazgeçemediklerini.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu salılar herkese. Bu güzel salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Eminim en sevdiğiniz arkadaşlarınız da yanı başınızdadır. Zira onlar yanınızda olduğu vakit daha mutlu oluyorsunuz. Peki en sevdiğiniz arkadaşınızla hangi konularda sohbet etmeyi daha fazla seversiniz? Başkaları hakkında mı? Yani dedikodu mu yapıyorsunuz? İşin açıkçası onu sorayım baştan. Tamam, kadınların çok fazla dedikodu yaptığı, bir araya geldiğini, hep birilerini çekiştirdiği düşünülür ama yapılan yeni bir araştırma 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında sorularla araştırma yapmışlar. Erkeklerin kadınlara nazaran çok daha fazla dedikodu yaptığı ortaya çıkmış. Aynı zamanda erkekler başlarından geçen bazı hikayeleri de uyduruyorlarmış. Dedikodu yapmayı geçin, yaşamadıkları hikayeleri yaşamış gibi de anlatıyorlarmış. Sevgili hanımlar, adımız çıkmış, 9'a inmez 8, öyle derler ya. Ama erkekler bizden daha fazla dedikodu yapıyormuş. Bakın, bilimsel olarak kanıtlandı bu. Hiç itiraz istemem.

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Aslında şöyle bir baktığımızda evin metrekaresinin, arabanın markasının, arabanın fiyatının, kıyafetlerin markasının hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. Belli bir yaştan sonra bunu anlıyoruz ama yine de daha önce aydınlanmak isterseniz hatırlatmış olayım. Mutlu olmak istiyorsanız cep telefonu modelinin, sosyal medyadaki beğeni sayısının hiçbir önemi yok aslında. Hayatta mutlu olabilmek için keyif aldığınız şeyler var. Küçük şeylerden de keyif almaya bakın ve az önce saydıklarımı düşünmeyi de bırakın. Zira onların hepsi gelip geçici. Siz anlık yaşadığınız duyguların tadını çıkartmaya bakın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bazen yalnızlığın iyi geldiğini söylüyorlar. Bazen yalnızlığın insanı hasta ettiğini. Peki hangisine inanacağız? İkisi de doğru aslında, biliyor musunuz? Fakat yalnızlık eğer seçilmişse, seçilmiş bir yalnızlıksa, yani isteyerek istediğiniz zamanlarda yalnız kalabiliyorsanız mutlu hissettiriyor. Yalnız başınıza vakit geçirmek için aslında çok sebebiniz var. Arada bir böyle kalabalıklardan uzaklaşıp kendi kendinize de vakit geçirmeniz gerekiyor. Yalnız kaldığınızda zihninizi boşaltabiliyorsunuz. Yaratıcı olabiliyorsunuz. Daha fazla kendi kendinize kaldığınızda özgüveninizi daha bağımsız oluyorsunuz. Bakış açınızı kendi başınıza daha iyi netleştiriyorsunuz. Stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı diyorlar yalnız kalmak, ama kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve tabii ki yani seçilmiş yalnızlık aslında iyi gelir. Mecburen yalnız kaldığınızda etrafınızda kimse olmadığında da kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Endişelenmeyin, gelip geçici yalnızlığınızı çıkartmaya bakın.

koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Peki bu yaz ayları boyunca bol bol su içmeyi ihmal etmediniz değil mi? Önümüz sonbahar, kış. Sonbahar ve kış aylarında da bol bol su içeceksiniz ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bu biraz benim kafamı karıştırdı açıkçası. Uzmanlar günlük sıvı ihtiyacımızın sandığımızdan daha az olabileceğini söylemişler. O dev mataralarla popülerlik kazanan su tüketimi sanıldığı kadar yüksek miktarlarda olmayabilir. Her gün 2-2,5 litre su tüketin tavsiyesi çok da geçerli olmayabilir diyorlar. Zira gün içinde tükettiğimiz yiyeceklerin içindeki sıvının da vücudumuz için yeterli olabileceğini, kahve ve çayın aslında vücuttan su attığını, dolayısıyla çok kahve ve çay içenlerin daha çok su tüketmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, sıcaklar geride kaldı diyoruz ama yine de vücudumuzun suya ihtiyacı var. Ha, bunu vücudumuz kendi belirliyor. Öncelikle onu hatırlatmış olayım. Eğer gerçekten ihtiyacınız olanını tüketiyorsanız zaten anlayacaksınız. Deriniz kuru değilse, hafıza problemleri yaşamıyorsanız, bağışıklığınız iyi ise aldığınız sıvı miktarı da yeterli demektir. Zira herkesin 2,5-3,5 litre sıvıya ihtiyacı olmayabilir diyor bu yeni araştırma. Bence en güzeli vücudumuzu dinleyelim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

biz kadınlar için özellikle makyaj malzemeleri gerçekten kıymetli olabiliyor. Fakat sevgili hanımlar, o makyaj malzemelerini sakladığınız yerde önemli. Ortamlarda saklamayın. Parfümler, makyaj malzemeleri, günlük kullandığınız kozmetik ürünlerini nemli ortamlarda saklamamanız gerektiğini söylüyor yapılan araştırmalar. Özellikle banyoda sakladığınız makyaj malzemelerinin, banyoda hemen makyajınızı yapıp çıksanız bile pratik gibi gözükse de uzun ömrünü makyaj malzemelerin, kozmetiklerin uzun ömrünü kısaltabildiğini söylüyorlar. Bu yüzden yüksek nem, sıcaklık, değişen sıcaklık değerleri kozmetik ürünlerini bozabiliyor. En güzelsiz ortamlarda saklamaya bakın. O kıymet verdiğiniz kozmetik ürünlerine, ki bana sorarsanız su ve sabunun yeterli olduğunu düşünmekteyim ama belli bir yaştan sonra da evet insan ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla sakladığınız yerler önemli hanımefendiler. Kozmetikleri, özellikle parfümleri banyoda, nemli ortamlarda sakın saklamayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Haftanın salısı dedik, yeni bir ayı karşıladık. Hatta yeni bir mevsimi de karşıladık. Güzellikler getirsin bize diyelim. Peki, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Zaman ilerliyor, vakit geçiyor. Biz de yaş alıyoruz. Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız eğer size bir tavsiye vereceğim ama şimdi bu tavsiye belli bir yaş üstü için geçerli olacak. Çünkü torun sevgisiyle alakalı yapılan araştırmalar torun sevgisinin torun sahibi olmanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkartmış. Yani olur da bir gün bir torununuz olursa kendinizi daha genç hissedeceğinizi söylüyorlar hanımlar beyler. Torun sevgisi yaşlanmayı durduruyormuş. Daha genç kalabilmek için daha genç çocuk sahibi olmak, dolayısıyla daha genç torun sahibi olmak lazım bu araştırmaya göre.

0: biz fotojenik.
1: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Sizin de hiç başınıza geldi mi? Böyle çok ciddi bir ortamda gülesiniz geliyor mu? Yani oluyor. Bana çoğunlukla oluyor. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorum ben. Samimiyetsizlik ya da ne bileyim ben ciddiyetsizlikle suçlanıyorum aslında daha ziyade ama yapılan araştırmalar daha güzelini söylemiş. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız, gülüyorsanız eğer bunun yüksek zeka göstergesi olduğunu söylüyorlar. Yine beni ilgilendiren bir araştırma ve dahi beni... Dolayısıyla hanımlar beyler hatırlatmış olayım. Eğer ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız bunun yüksek zeka belirtisi olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Siz müsaade isteyip lavaboya çıkıp kahkahalarınızı bol bol atmayı ihmal etmeyin. Hayatın her anında gülmeyi ihmal etmeyin.

Güzel bir salı günü, hayatın ritmini daha güzel hale geldi. İnanıyorum bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Dolayısıyla hafta içi her gün hayatın ritmi yanı başınızda. Siz de kulağınızı kaçırmayın. Hayatın ritminden günden keyif alın. Bugünlük bizde ayrılan 2 saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Ben Rayner, mikrofon başından ayrılıyorum ama siz çok sevdiğiniz şarkılar için radyonuzun sesini kısmayın. Yarın hayatın ritmini buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Merhaba, Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

Lüks deyince sizin aklınıza ne geliyor tam olarak bilmiyorum ama şatafatlı oteller mi yoksa pahalı arabalar mı? First Clark Kirk bu algıyı resmen ters yüz etmiş ve seyahatteki gerçek lüksleri sıralamış. Takip edin bence Instagram'da. Diyor ki gerçek lüks uçağa yetişme stresi yaşamadan havaalanına erkenden gidip o kahveyi huzurla yudumlamaktır. Gerçek lüks o meşhur turistik yerleri binlerce kişiyle değil sabahın ilk ışıklarında sadece kuş sesleriyle keşfetmektir. Bence listenin en vurucu kısmını söylüyorum. Otel kahvaltısına o kalabalık bastırmadan taze ekmek kokuları arasında inmek. İşte asıl zenginlik bu.

0: Kimse görmesin bizi.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

galiba o yüzden ben de çok sevmiyorum seyahat ederken kalabalıklar içerisinde olmayı. Böyle yalnız başına gittiğin yerlerin tadını çıkarmak gerekiyor. O yüzden çok zamanınız yoksa, yani tatil için sadece 2-3 gününüz varsa böyle büyük büyük seyahatler yapmamak gerekiyor. Tek bir yere gidip o yerin keyfini sakince çıkarmak en güzeli. Lüks kavramı yıllar geçtikçe daha da değişiyor ve galiba değişmeye de devam edecek.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Günaydın diyemeyenler, yastığından zor ayrılanlar, 5 dakika daha diyen o koca yürekli gençler. Vallahi müjdemi isterim, aradığınız o bilimsel destek İsviçre'den geldim. İsviçre'de yapılan dev bir araştırma diyor ki, okulların daha geç başlaması gerek. Bu bir lüks değil, resmen bir sağlık gerekliliğiymiş. Neden derseniz, çünkü ergenlik döneminde o meşhur biyolojik saat, yani vücudun iç ritmi resmen vites değiştiriyor ve geç saatlere kayıyor. Yani gençler akşamları uykum yok derken aslında naz yapmıyorlar. Henüz zamanı değil diyor vücutları. Evet, yıllar sonra gençleri böyle haklı görmek de çok iyi oldu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten çalışınca, çabalayınca herkese göre bir alan oluşturulabiliyor. Mesela İsviçre'de bir lisede şahane bir sistem uygulanmış. Öğrenciler sabah isterlerse 7.30'da gidip derse katılıyorlar. Yok ben o saatte uyanamam, hala rüya görmek istiyorum diyenler saat 8.30'daki derse katılıyorlar. Aradaki fark eylem diyenler öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek modüllerle o aradaki eğitim farkı da kapanıyor. Yani resmen eğitimde açık büfe dönemi başlamış. Demek ki neymiş? Zorla güzellik, hele ki sabahın köründe hiç olmuyormuş yani.

Liu Xiangdong. Hepimizi dönüze döküyor ama iyi anlamda. Hani o filmlerde gördüğümüz içinden helikopter çıkan lüks yatlar var ya. İşte Çinli dev JD.com'un kurucusu yeni girişiminde demiş ki bu lüks sadece zenginlerin tek elinde olmamalı. Bu yatlara herkes erişmeli. Çok yakında hepimizin bir yatı olacak. Peki o yatları nereye park edeceğiz? Eğlen bir yatımız olsun da ondan sonra düşünürüz diye olabilirsiniz ama eski bir bilgi var bende bu konuyla ilgili. Gerçekten çok pahalı park yerleri.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Küçüklüğümüzde arkamızdan hep bağırırdı ya, evladım çiğnemeden yutma, boğazında kalacak diye. Meğer o sözün arkasında koskoca bir nöroloji bilimi yatıyormuş. Bundan sonra tabağımızdaki yemeği öyle aceleyle iki çiğneyip yutmak yok. Hem yemeğin tadını çıkarıyoruz hem de geleceğe, hafızamıza yatırım yapıyoruz. Çiğneme sayısını artıralım. Aysel Mira'da Meydan Okuyalım.

bir durum gerçekten. Ben olsam ne yapardım? Pınar Deniz'den bahsediyorum. Bir düşünelim, bir anda Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşıyorsunuz ve bölüm başına tam 3 milyon kazanacaksınız. Bu bir dizi projesi. Gerçekten haftalık 3 milyondan bahsediyoruz. Diğer yanda ise dünya sinemasının dahisi, ödül avcısı Nuri Bilge Ceylan'dan gelen bir film teklifi. Peki Pınar Deniz ne yapmış? O 3 milyonu elinin tersiyle şöyle bir kenara itmiş ve para her zaman kazanılır. Ama bir altın palmiye, bir altın ayı her zaman gelmez demiş. İşte sanatçı duruşu, işte vizyon diyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bazen oyuncular derler ya, yaşlandık artık rol gelmiyor. Güzelliğim sayesinde bu işi kaptım. Emre Altuğ'dan tam tersi bir açıklama gelmiş. Bazı rolleri öyle çok istedim ki anlatamam ama yakışıklılığım yüzünden o rolleri kaçırdım. Şeye benzemiş bu, çok güzel olduğum için çok dertliyim. Ama haklı olabilir aslında Emre Altuğ'um. Ya da şöyle bir şey, çok yetenekli olmanın da böyle dezavantajları var. Hem sesiniz çok iyi hem çok yakışıklısınız. Hangi alanda kariyerinize devam ettirmeye karar veremiyor da olabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir belki. Yani anlayacağınız, yakışıklılık ya da güzellik bazen kapıları açmak yerine o çok istediğiniz karakter rollerinin kapısına kilit vurabilir. Allah başka dert vermesin diyelim ve devam edelim.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Düşünsenize bir restorana gidiyorsunuz, garson geliyor ve diyor ki bugün hangi tereyağı seçkimizi denemek istersiniz? Yayla esintili mi yoksa deniz tozuyla dilimlendirilmiş meşe odunu aromalı mı? Bizim için kahvaltının baş tacı olan o güzelim ya resmen bir statü sembolü haline gelmiş durumda. Yine konuşmuştuk, son dönemlerde tereyağı sarısı da çok popüler. İnsanı mutlu ediyormuş yani, öyle bir şey de okumuştum. Ha, biz burada tükenmiştik falan derken dünya hangi tereyağı daha entelektüel yarışına çoktan girmiş bilim. Neyse, hayat kısa, tereyağı lezzetli. Biz yine o karmaşaya çok girmeden sıcak ekmeğin üzerinde eriyen o mis gibi kogunun tadını hayal edelim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok ilginç şeyler. Eğer göz kuruluğunuz varsa daha fazla gülmeniz gerek. Göz kuruluğu üzerine ortak bir araştırma yapan Çinli ve İngiliz bilim insanları gülmenin göz damlası kadar etkili olduğunu buldu. Kahkaha terapisi ayrıca kişilerin ruh sağlığını da iyileştiriyor biliyorsunuz. Ne kadar gülerseniz sağlığımız için o kadar faydalı. Gülmeye devam. Gülemiyorsak bile gülümsemeye devam etmeliyiz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da görüşmek üzere.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın salısı başladı. Bu güzel salının tadını çıkartmak üzere de hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle bu güzel salı gününe, aynı zamanda Eylül'ün ilk gününe. Sonbaharı resmen karşılamışken biz hala yazın tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Peki bu güzel salının iki saatini yine hayatın ritmi birlikte paylaşacağız. Ben Rayna Radyo'da önümüzdeki iki saat boyunca hayatın ritmi de gününü eşlik edecek. Siz de bize eşlik etmek için açın radyonun

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Uzun yıllardır beyin sağlığımızı koruyabilmek için, zihin sağlığımızı koruyabilmek için neler yapmamız gerektiğini bize hep tavsiye ediyorlar. Peki tavsiyelere uyanlar, beyniniz, zihniniz, hafızanız gerçekten sağlıklı mı? Hadi gelin birlikte test edelim. Mesela sindirimde bir sorun olduğunda ya da cildinizde bir problem olduğunda anlamak oldukça kolay. Ama zihinde, yani hafızada bir problem olduğunda bunu daha sonra anlıyoruz. Sadece yaş ilerlediği için değil, daha ziyade hayatı keyifsiz yaşadığınızda, mutsuz yaşadığınızda zihin sağlığınızın daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. İşte bunun için sosyal bir çevrenizin olması önemli. Meditasyon yapmanız, dinlenmeniz önemli. Biraz böyle zihni uğurlayacak şekilde bulmacalar çözmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir beceri kazanmak da önemli. Düzenli olarak yeni ve zorlu aktivitelerle meşgul edin zihninizi diyorlar. Peki bakalım, eğer stresi yenmekte zorlanıyorsanız, odaklanmakta güçlük çekiyorsanız, motivasyonunuz düşükse, mesela gün ortasında gün içinde tükenmekte yaşıyorsanız zihniniz yaşlanmaya başlayabilir, başlamış olabilir diyorlar. Hemen sinirlenmeye başladıysanız, uyku düzeniniz bozulduysa, karar vermekte zorluk çekiyorsanız ve en belirgin özellik sık sık unutkanlık yaşıyorsanız eğer zihin sinyaller vermeye başlamış olabilir. Daha fazla sevgiye, daha fazla ilgiye ihtiyacı var demektir. Unutmayın, önce kendinizi sevmekle başlayın, sonrası zaten gelecek.

0: paşa paşa paşa paşa falan.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün Eylül'ün 1'i. Bugün itibariyle Eylül ayını karşıladık. Resmi şartlar altında sonbaharı da karşıladık ama siz öyle düşünmeyin. Mevsimler böyle biraz daha ileriye kaydığı için Eylül'de de sıcak günler göreceğiz gibi gözüküyor. Meteoroloji öyle söylüyor. Peki sadece sıcak günler görmeyeceğiz. Başımızı kaldırıp gökyüzüne biraz baktığımızda, telefonlardan, tabletlerden başımızı kaldırıp biraz etrafımızı incelediğimizde 2026 Eylül'ünün gökyüzü olaylarını da görebileceğiz. Gelin bakalım neler varmış özellikle gece saatlerinde gökyüzüne incelediğimizde. Eylül'ün 6 ve 7'si civarında hilal şeklindeki Ay ile Mars birbirine en yakın konuma gelecekler. Gece yarısından sonra daha ziyade izleyebileceksiniz. 6 ve 7 Eylül'de gece yarısından sonra uyanıksanız eğer gökyüzüne bakın, Ay birbirine en yakın konuma olacak. Eylül'ün 8'inde de Ay bu sefer Jüpiter'le yakınlaşacak. 11 Eylül'de yeni Ay gökyüzünde neredeyse hiç ışık olmadığı için yeni Ay olacak. Hiç ışık olmadığı için de gökyüzünü daha güzel inceleyebileceksiniz. Eylül'ün 14'ünde Ay Venüs'le yaklaşacak ve Eylül'ün 18'inde Venüs en parlak dönemine ulaşacak. Güneş battıktan hemen sonra ufka doğru baktığınızda Venüs'ü en parlak şekilde görebileceksiniz Eylül'ün 18'inde. Sonbahar ekinoksu var tabii ki Eylül'ün 23'ünde ve Eylül'ün 26'sında da Dolunay ama farklı bir Dolunay. Eylül'ün en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Hasat Dolunay'ı gerçekleşecek. Hatırlatmış olayım. Bilenler bilirler zaten. Peki Eylül ayı gökyüzü olaylarına da baktık. Siz de başınızı kaldırıp gökyüzüne bakmayı unutmayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Çok sevdiğimiz eski şarkıların yeni yorumlarını da seviyorum aslında. Günümüz koşullarında böyle 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başına gittiğimizde dinlemekten çok fazla keyif aldığımız şarkılar olduğunu görüyoruz o yıllarda. Dinlemekten o çok keyif aldığınız şarkıları da 2026'da yeniden yorumlamaya devam ediyorlar. Mesela Kınalı Bebek çok sevdiğimiz bir Demet şarkısıydı. Bu sefer 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü bugün itibariyle dijital platformlarda yerini almadan önce radyolarla dinleyeceğiz. Dinleyicilerle buluşacak. Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında Aynur Aydın Kınalı Bebeği yeniden yorumlayacak. Sözlerinde Şehrazat, müziğinde Uzay Hepar'ı imzası olan Kınalı Bebek bu kez Aynur Aydın yorumuyla paylaşıldı. Henüz bilmeyenlere hatırlatalım. Duymayanlar için radyonuz açık olursa tabii ki dinleyeceğiz. Hayatın ritminde hem en yenileri hem de vazgeçemediklerini

günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu salılar herkese. Bu güzel salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Eminim en sevdiğiniz arkadaşlarınız da yanı başınızdadır. Zira onlar yanınızda olduğu vakit daha mutlu oluyorsunuz. Peki en sevdiğiniz arkadaşınızla hangi konularda sohbet etmeyi daha fazla seversiniz? Başkaları hakkında mı? Yani dedikodu mu yapıyorsunuz? İşin açıkçası onu sorayım baştan. Tamam, kadınların çok fazla dedikodu yaptığı, bir araya geldiğini, hep birilerine çekiştirdiği düşünülür ama yapılan yeni bir araştırma 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında sorularla araştırma yapmışlar. Erkeklerin kadınlara nazaran çok daha fazla dedikodu yaptığı ortaya çıkmış. Aynı zamanda erkekler başlarından geçen bazı hikayeleri de uyduruyorlarmış. Dedikodu yapmaya geçin, yaşamadıkları hikayeleri yaşamış gibi de anlatıyorlarmış. Sevgili hanımlar, adımız çıkmış, 9'a inmez 8'e, öyle derler ya. Ama erkekler bizden daha fazla dedikodu yapıyormuş. Bakın, bilimsel olarak kanıtlandı bu. Hiç itiraz istemem.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Mutlu olmak aslında çok kolay, biliyor musunuz? Yani çok küçük şeylerden bile keyif aldığınızda hayattan daha fazla keyif alıp mutlu oluyorsunuz. Mesela mutlu olmak için bazı şeyleri de düşünmeyi bırakmamız gerekiyor. Bir kere markalaşmayı hayatınızdan uzaklaştırdığınızda daha mutlu olacaksınız. Aslında şöyle bir baktığımızda evin metrekaresinin, arabanın markasının, arabanın fiyatının, kıyafetlerin markasının hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. Belli bir yaştan sonra bunu anlıyoruz ama yine de daha önce aydınlanmak isterseniz hatırlatmış olayım. Mutlu olmak istiyorsanız cep telefonu modelinin, sosyal medyadaki beğeni sayısının hiçbir önemi yok aslında. Hayatta mutlu olabilmek için keyif aldığınız şeyler var. Küçük şeylerden de keyif almaya bakın ve az önce saydıklarımı düşünmeyi de bırakın. Zira onların hepsi gelip geçici. Siz anlık yaşadığınız duyguların tadını çıkartmaya bakın.

Duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen.

Bazen yalnızlığın iyi geldiğini söylüyorlar. Bazen yalnızlığın insanı hasta ettiğini. Peki hangisine inanacağız? İkisi de doğru aslında, biliyor musunuz? Fakat yalnızlık eğer seçilmişse, seçilmiş bir yalnızlıksa, yani isteyerek istediğiniz zamanlarda yalnız kalabiliyorsanız mutlu hissettiriyor. Yalnız başınıza vakit geçirmek için aslında çok sebebiniz var. Arada bir böyle kalabalıklardan uzaklaşıp kendi kendinize de vakit geçirmeniz gerekiyor. Yalnız kaldığınızda zihninizi boşaltabiliyorsunuz. Yaratıcı olabiliyorsunuz fazla kendi kendinize kaldığınızda. Özgüveniniz daha bağımsız oluyorsunuz. Bakış açınızı kendi başınıza daha iyi netleştiriyorsunuz. Stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı diyorlar yalnız kalmak, ama kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve tabii ki yani seçilmiş yalnızlık aslında iyi gelir. Mecburen yalnız kaldığınızda etrafınızda kimse olmadığında da kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Endişelenmeyin, gelip geçici yalnızlığınızı çıkartmaya bakın.

koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Peki bu yaz ayları boyunca bol bol su içmeyi ihmal etmediniz değil mi? Önümüz sonbahar, kış. Sonbahar ve kış aylarında da bol bol su içeceksiniz ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bu biraz benim kafamı karıştırdı açıkçası. Uzmanlar günlük sıvı ihtiyacımızın sandığımızdan daha az olabileceğini söylemişler. O dev mataralarla popülerlik kazanan su tüketimi sanıldığı kadar yüksek miktarlarda olmayabilir. Her gün 2-2,5 litre su tüketin tavsiyesi çok da geçerli olmayabilir diyorlar. Zira gün içinde tükettiğimiz yiyeceklerin içindeki sıvının da vücudumuz için yeterli olabileceğini, kahve ve çayın aslında vücuttan su attığını, dolayısıyla çok kahve ve çay içenlerin daha çok su tüketmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, sıcaklar geride kaldı diyoruz ama yine de vücudumuzun suya ihtiyacı var. Ha, bunu vücudunuz kendi belirliyor. Öncelikle onu hatırlatmış olayım. Eğer gerçekten ihtiyacınız olanını tüketiyorsanız zaten anlayacaksınız. Deriniz kuru değilse, hafıza problemi yaşamıyorsanız, bağışıklığınız iyi ise aldığınız sıvı miktarı da yeterli demektir. Zira herkesin 2,5-3,5 litre sıvıya ihtiyacı olmayabilir diyor bu yeni araştırma. Bence en güzeli vücudumuzu dinleyelim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Biz kadınlar için özellikle makyaj malzemeleri gerçekten kıymetli olabiliyor. Fakat sevgili hanımlar, o makyaj malzemelerini sakladığınız yerde önemli. Ortamlarda saklamayın. Parfümler, makyaj malzemeleri, günlük kullandığınız kozmetik ürünlerini nemli ortamlarda saklamamanız gerektiğini söylüyor yapılan araştırmalar. Özellikle banyoda sakladığınız makyaj malzemelerinin, banyoda hemen makyajınızı yapıp çıksanız bile pratik gibi gözükse de uzun ömrünü makyaj malzemelerin, kozmetiklerin uzun ömrünü kısaltabildiğini söylüyorlar. Bu yüzden yüksek nem, sıcaklık, değişen sıcaklık değerleri kozmetik ürünlerini bozabiliyor. En güvenilir ortamlarda saklamaya bakın. O kıymet verdiğiniz kozmetik ürünlerine, ki bana sorarsanız su ve sabunun yeterli olduğunu düşünmekteyim ama belli bir yaştan sonra da evet insan ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla sakladığınız yerler önemli hanımefendiler. Kozmetikleri, özellikle parfümleri banyoda, nemli ortamlarda sakın saklamayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Haftanın salısı dedik, yeni bir ayı karşıladık. Hatta yeni bir mevsimi de karşıladık. Güzellikler getirsin bize diyelim. Peki, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Zaman ilerliyor, vakit geçiyor. Biz de yaş alıyoruz. Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız eğer size bir tavsiye vereceğim ama şimdi bu tavsiye belli bir yaş üstü için geçerli olacak. Çünkü torun sevgisiyle alakalı yapılan araştırmalar torun sevgisinin torun sahibi olmanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkartmış. Yani olur da bir gün bir torununuz olursa kendinizi daha genç hissedeceğinizi söylüyorlar hanımlar beyler. Torun sevgisi yaşlanmayı durduruyormuş. Daha genç kalabilmek için daha genç çocuk sahibi olmak, dolayısıyla daha genç torun sahibi olmak lazım bu araştırmaya göre.

Sizin de hiç başınıza geldi mi? Böyle çok ciddi bir ortamda gülesiniz geliyor mu? Yani oluyor. Bana çoğunlukla oluyor. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorum ben. Samimiyetsizlik ya da ne bileyim ben ciddiyetsizlikle suçlanıyorum aslında daha ziyade ama yapılan araştırmalar daha güzelini söylemiş. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız, gülüyorsanız eğer bunun yüksek zeka göstergesi olduğunu söylüyorlar. Yine beni ilgilendiren bir araştırma ve dahi beni... Dolayısıyla hanımlar beyler hatırlatmış olayım. Eğer ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız bunun yüksek zeka belirtisi olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Siz müsaade isteyip lavaboya çıkıp kahkahalarınızı bol bol atmayı ihmal etmeyin. Hayatın her anında gülmeyi ihmal etmeyin.

Güzel bir salı günü, hayatın ritmini daha güzel hale geldi. İnanıyorum bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Dolayısıyla hafta içi her gün hayatın ritmi yanı başınızda. Siz de kulağınızı kaçırmayın. Hayatın ritminden günden keyif alın. Bugünlük bizde ayrılan 2 saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Ben Renel mikrofon başına ayrılıyorum ama siz çok sevdiğiniz şarkılar için radyonuzun sesini kısmayın. Yarın hayatın ritmini buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap